Manya Ruba. Bu alan basın manya bizden çevirmesi sadece artı bizden bakiyedik. Ben onları etmiyorum. Bakın bizi sadece artı.